0: Yorgun kapsiga gira.
1: Dregi dregi.
0: Yorgun kapsiga gira.
1: Allah.
0: Do hapsan pijiriga deso diyo lirema.
1: Thrasos!
2: EU Radio.